0: Herkes çok eganay sana.
1: Danadim, danadim, danadim. Dim, danadim, danadim, danadim.